Parisi. Kibi seni ekibide en lahamis yamak vantı yemrak. Harisi. Lahamis we chili and tomato sauce vantı. Harisi. Kibi seni ekibide en lahamis yamak vantı yemrak. Harisi. Lahom, lahom, ak, botimo. Kibisi ni, kibisi vauti, kibisi ruti, kibisi lam, runi, o vuti, laho, botimo. Super vuti mocha. A little spice, o mag, vosi, yep rock. Harise, kibisi ni, akibiba, and laho, misha, mag, vuti, yep rock. Harise.